Hocam siz kürbüze verdiğiniz için işte şu an çok bir bağlı sanayi. Yapacağım ben bir kahve yapayım. Eğer yapacağım.